bizim ikimiz. Üze üze suyun altında seninle gele göz göze. Aparım seni denize ama baksın bizim ikimiz. Üze

0: Hacı Şamiyam, siz verdilemişsiniz ki kızınızın yerini kim dese, ona 5000 manat enam vereceksiniz. Çarvadamlar kabristanlığında, birinci kabrin ayak tarafında, büyük taşın altına koyarsınız.
1: Soktun papağımı yere! Soktun papağımı yere!
0: Dayanın!
2: Ay küş salmayın, hacı özümü bir abreyle. Kız tertemizdir. Lan küçük. Götür paparın elinize.

yok olacak. Menden bir de bir de olmayacak. Eh güzel kızlar çok olacak. Menden bir

0: Ay maşallah. Ay maşallah. Ağız bir genel çalım sence. Ağız vurdu. Hadi vurdu.
1: Ey ey, hep duvaşma ya.
2: Ben onu birinci defa görende bildim ki ne yuvanın kuşu.
0: Ağız uğuş değil, halis bayan uçtu. Nasıl? Geldi.
2: Oy, buraya geldik. Saçını niye kesin sen?
0: Abalam kızı okşaydı, indi oğlanı okşaydı. Çok sağ oldu da. Mene bak, bu heyasız benim aklıma çıkacak. İlgar sana kurban olur. Benim onun elinden kurtar.
3: Gelin lan, yıkılacağın da bana intiriyetler. Kelle dolu, cip boş.

0: Bu, bu kimdir? Ay kız, dur başıma bir ağız burada ne yapmışsın? Dur ya da geve.
1: Ben kız diyorum.
0: Görürüm, baktın getirip çık kız olmamsın. Yoksa bu gövdeyle ömür billah evde kız kalardın. Sen kimsin?
1: Mehmet'im.
0: Hiç tanımadım. Be familyen nedir?
1: Mehmet'im.
0: Be dedenin adı nedir?
1: Mehmet'tir. Mehmet, Mehmet oğlu Mehmet'im. Başa düştün?
0: He.
1: Menden eliniz, benim kadın heylana hoşum gelmez.
0: He, öyle sen de menden eliniz. Benim de kişilerden hoşum gelmez.
1: Baş mehabbet, sevgi, eşk.
0: O ne olan şeydir? Mehmet.
1: Bu saat seni başa salım.
2: Göz karalır, baş fırlanır, adam solur eşkiden. Gör dünyada neler olur, neler olur eşkiden. Ben de serbest bir adamım, yoldaşım kadınlara. Polat şimdi yüreğim var, sevgi haramdan ara.
1: Adın nedir?
0: Züleyha.
1: Aşk olma sen ki.
0: Yok ha! Mehmet.
1: Can.
0: Değilsen yani hiç ömründe evlenmemsen.
1: Yok, aradan gelme dula.
0: Dulsa! Yaş! Elimden kaçıp burada, bu tohinin de gizlenmek istedin. Tutmaz! Bu kimdir ay Mehmet kardeş?

0: bonus seni gözlüyor.
1: Seyahatleriniz için ABB Mobile'a regemsal heller getirdik. İndi Digi Travel ile istenilen istikamete serfeli avya bileti tapmak ve bir neçe klikle almak mümkündü. Hemçinin eSIM, seyahat sigortası ve sefirli için arayışı buradan elde edebilirsiniz. Seferi ABB Mobile ile planlayın. Seyahate rahat yollanın. Etraflı 937.
2: ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992 il tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
3: Süpermarketimiz Bazar Store'da. Hafta sonu endirimleri 16-19 iyul tarihlerinde 2 adetli Sasu ton balık 7 manat 99 kapi değil sadece 4 manat 99 kapi 50 mililitrli Colgate diş macunu 4 manat 65 kapi değil sadece 1 manat 95 kapi 3 adetli Doxa sabun 4 manat 65 kapi değil sadece 1 manat 75 kapi hem Bazar Store hem de online marketinizde.
4: Sizin de arzularınız için olsun. Çin'e turlar Navi Travel'da. Etraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən ben navitravel.az Instagram sayfasından alabilirsiniz. Navi Travel, sərfəli ve güvenli seyahat.
3: Süpermarketiniz Bazar Store'da hafta sonu endirimleri 16-19 iyul tarihlerinde. Bananın kilogramı sadece 2 manat 49 qəpik. Qarpızın kilogramı sadece 69 qəpik. Xiyarın kilogramı sadece 99 qəpik. Hem Bazar Store hem de online marketinizde.
0: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Bolkart Banko Bako ASCM asıstı. Banko Bako 18 Fevral 2005 tarihli 247 numaralı lisansiyeli faaliyet gösterir.
1: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersidi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Sungait'in merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sungait. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
3: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz dahili kredit imkanıyla. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
1: Tesevvür et, sonsuz deniz panoraması, infinity pool ve gün batımı. Premium Residence Sibriz'de yeni hayat tersi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Deluxe Residence Sibriz'dən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

akşam boynu bükülür, yoksa eşkinizin sona bülür. Uçup yok üstteki kovakta kaldı, ay güzel kovakta kaldı. Uçup yok üstteki kovakta kaldı.

dodakta kaldı, ay güzel dodakta kaldı. Güreşte yoğurt salıp dodakta kaldı, ay güzel dodakta kaldı. Gonçalar açılır, gülür çemendir.

da biz. Yoksa o sevren söylediği söz düşerek mercan tek kulakta kaldı, ay güzel kulakta kaldı. Yoksa o sevren söylediği söz düşerek mercan tek kulakta.

0: çimmeye pul verdin ona he?
1: Şairde pul nedir bu üstüne?
0: O düz deyirsən. Bizimkinin de cibi boşdur. Halkın erleri her ay arvatlarına pul verir.
1: Ver baka bak bu söğün seni dedem evinden. Bir defeli alım ya kreditinle.
2: Deyirəm Atar bəy qağa, bu pasport almağı ilə sünnətini bir günə salım, ev uşağı. Nə təşir?

0: bonus seni gözlüyor.
1: UEFA Şampiyonlar Ligası, Avrupa Ligası ve Konferans Ligası oyunları TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artık gitenin mühteşem kulüp turnirlerini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izleyebilirsiniz. TVNET, futbol bizde izlenilir. Koşulmak için ott.tvnet.az saytına veya 055 553 35 WhatsApp numarasına müracaat edin. TVNET Audiovisual Şura'nın lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
0: Misli Az'da Dünya Şampiyonatı'na özel mühteşem kampanyaya koşul.

Göz açmıştı o gözü bir ömürlük mehabbetten. Söz açmıştı o gözü

0: yalancı adamsın. Bəlkə sən bilirsən, bu filəyi ne üçün gəlib Qaradağ?
1: Hoşbəxtim ki, sizə qonaq düşmüşəm. Bunun adı Cerasterum Albin.
2: Jordan ağa, nə Teresudur, nə Albinim.
1: Bu, kəşli otudur.
0: Aa, o nədirlər? O nə səssin?
3: Maraca,
0: Ayarlar, atma! Sen ne başakmışsın, sen atma olan şey! Boyuna bak, içine meyve bak, çeldir! Ooo, Karabak'tan yoktur dünyada!
1: Dostum Şahbaz Bey, ne olursa olsun seni aparacağım özümle!
4: Beni Paris'e?
3: Toydan olmayacak, Monsieur Charles Temer hazırlanır!
5: Ahı, hara gidiyorsun?
3: Bilmirəm, ya Frengizdana, ya da ki Paris'e.
4: Gedenden olalım dostum, gederem de gelerem de. Şereflisiye Fren kızları başını örten leşeklerden soğukat alıp getirerem de.
3: Fren kızları başlarını örten leşekler bana lazım değil.
5: İndi ben bildim ki o Monsieur Jordan Hansı yuvan kuşuymuş. Bir utan, düğün sabah toyundur.
4: Ben bu tezlikle evlenmek istemiyorum.
5: Vallahi o Monsieur Jordan'a bir toy tutarım ki, geldiği yolunu da yanından çıkarar. Bu frenkler ne naşkür halk olurlarmış, hiç yaşlılıkla bilmirler.
0: Ayarlar sen tanrın, bir beni yakşı yakşı başa sanıyorum, ah ne olur. Ne? Musa Jordan, Şahbazı Parca mı?
5: Veri!
4: Bütün Paris'in kızları kurban olsun senin bir teline.
0: Frenkler neyine lazımdır azizim? Sana lazım olan dillerden Arap, Fars, Azerbaycan, Rus dillerdir ki, Allah'a şükür medresede hamısını okudu öğrenmişsin. Mesela, bizler elimize hena koyarız, onlar koymazlar. Biz mecliste papağlı oturarız, onlar oturmazlar. Biz horeyi elimizle yeriz, onlar kaşıkla yeriz. Bizlerde aşkarı peşkeş almak var, onlar da gizlin almak. Biz her zata inanırız, onlar her zata inanırlar. Bizlerde çok arvat almak adetti. Onlarda çok kişi alma.
5: Kişi, sen niye böyle yumuşaldın? Fikrin niye değişti?
3: Buyurun baba derviş.
6: Ben bir köhne dervişem, çok sifetler görmüşem. Ben bir köhne dervişem, çok sifetler görmüşem. Doğru söze hemişe, rişken dedim gülmüşem. Doğru söze hemişe, rişken dedim gülmüşem. Nakide de kafeten değil. Keral kerendi, düpülük mal cümha diyen diyen diyendi.
3: Gerek değil bir iş göresen ki, bizim Şahbaz Paris'e gidebilmez.
1: Gerekdir ki, bu işte cadumun eseri ya Paris'i yahut da Monsieur Jordan'ın başında çatlasa. Bu surette gerekdir ki, bütün diplere, invitelere emredeyim ki, Paris'i hava koysunlar. İndi buyurunuz hanım, cenabınız Paris'in dağılmasını isteyir veya Monsieur Jordan'ın boynunun vurulmasını.
3: Her ikisin baba derviş.
5: Allah seversen böyle söz danışmay kız, sen üveyin taştı nedir? Biçare Parisliler bize ne eleyipler ki, evlerini, imaretlerini başlarına uçura?
3: Hanım, o bir Paris'i de haklısın.
5: Orada yaman adamlar var.
3: Bu şekillerde görmeniz.
5: Hanım, bir tarbatları kişilerle gezirler. Eğer olmasaydı, bizim Şahbaz'la hiç bak ona gitmezdi.
3: Baba derviş, orada Paris'i de haklı.
1: Ya da bu hanımlar öyle bilirler ki biz Karabağ'da otura otura Paris'i partladık, Monsieur Jordan'ın boğazını kestireceğiz.
0: Cinlər!
3: Mən demədim mi ki, bu dərvişin əlindən heç bir kəs qutarma?
1: Vaxt qalmalı işdi. Bir dəqiqə payıcda ağıldı qəfətim.
5: Ay sənə! Kişilər bizə həmişə deyir ki, cadıya inanmayın.
7: Necə inanmayaq ki, bax, bütün bunların hamısını öz gözlərimizə gördük, hə?
8: Ay xanım, əgər kişilərin ağlı var, niyə biz onları hər qədəmdə min yol alladırıq, hə? Öz bildiyimizi eləyirik.

işte bu geliş. Elesem de serseniş. Hayata davam işim. Yok bir zerre.

Tanrı'dan budur arzum. Gözlerin hiç zaman yaşla dalmasın. Hoşbaht yazılsın yazın.

Elvida, o günler ulduzlu geceler, elvida. Ömrümden ne kaldı, ne kaldı vefasız dünyada. Görüştük, ne çetin ayrıldık, ayrıldık ne asan. Hardasan hayatım, var mısan, var mısan, yok musun? Ben seni izledim, günah tek gizledim, gizledim. Her seher, her akşam, her gündüz, her gece gözledim.